Ona jiri de ye, yen ba jere sara ba jere jere la o ni kuru dingɛ ona sara ta mo jere la.